0: Abeka dreke deni kamba e, dreke deni kamba. Mo funye na bi.
1: Big draft.